0: Sen kim olmuş şimdi yok. Ben kira gideceğim, ünlü kediler şu zaman. Sıkıntı düşüyorsun kira gideceğim ama Eza bir lafya, akar bir lafya, zamanla lafya.
1: Bunlar da Ebu Bakır'ın burada tek olsun. O da son ince olsun zamanın aynı gün gayet. At bu tane dıp bir kilo zanyi avandan karamar okuma.
2: Magana wai shehu bu baya cikin ƴan takarar da za su yi takara a magana game da a jihar Bauchi wannan magana ba gaskiya ba ce.